gölgemdesin. Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

sabır sabır dökük kanatların. Aksın bacaklarından oluk oluk.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

beni engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Başbakan Ali Ezzeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.
4: Spor.
3: Kadın tekvando milli takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik tekvando milli takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.
1: Spor.
0: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: 95.5.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri

yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Filosu'nun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldığını ve böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı

0: esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek.
1: Spor.
0: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ki.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlı ekipte acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanan 8 haftalık izin hakkından yararlanmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek.
9: Spor.
8: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

kapı. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep yırtılan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada. Sanki orada

sabahların olmadığı kadar gecelerce usluyup uslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

Birinci Duğusoy'dan canım kanım yarim kurban olduğum İsa Bulusoy'a. Güler Duman Ayaz yarim. Ay değiliz belki ama var bizim de tutulduğumuz bir beyefendi. Seni çok seviyorum İhsan, güzel kalplim mesajıyla birlikte sevgili Güler Duman Ayaz yarimle mikrofonumuzda geri devam ediyor. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bire Deyin yayındayım. Her gün saat akşam 7'den gece 1'e değin.

Efendim devam ediyoruz. Tülay Macuran, Gürkan Çapkan, Hani Bendim Sevdan. Vay vay vay vay. Jaco sana geliyor. Jaco'dan mı geliyor yoksa? Vay vay vay vay vay. Harun Şişman'ın eliyle bize ulaşan mesajlar bunlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Hakan Şişman, namı diğer Jaco. Kader birliği yaptığım dostlarım Tolgan Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Ferhat Şahin, Hacı Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Mert Alamur, Sinan Türkmen, Furkan Bozkaya, Koko'ya ve Aslan abim Keke Baba, Ercan Erdun'a, Can kardeşim Hazat Altınuşağı, Barış Kurt'a çok selam olsun. Ayrıca canım kanım can dostum Evren Taciroğulları'na bu eserler armağan olsun. Kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü, duruşumuz hala aynı. Duruşunu kaybetmeyen herkese selam olsun. Öncelikle Tülay Marcan'dan Hani Benim Sevdam geldi. Sonra bir şarkı daha var, onu da anons edeceğim.

Kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü, duruşumuz hala aynı. Duruşumu kaybetmeyen herkese selam olsun. Harun Şişman, namı diğer Jakob. Hakan Şişman, namı diğer Jakob. Hakan, hakkını helal et. Yalan sevda. Vay vay vay vay vay vay vay. Ailede iki tane adam olunca adamları karıştırıyorum bazen. Harun da Hakan da birbirinden kıymetli adam kardeşlerim benim. Fark etmiyor değil mi? Ben diyor ya, fark eder mi cürüm? Fark etmez. Hakan Şişman'a, Jako'ya bir kere daha selam olsun. Hakan'ın yüreğinden, Jako'nun yüreğinden bu türküleri dinliyoruz. Bir tane daha gelecek şimdi Aynur Polat'tan. Aç radyonun sesini. Ağrımda caddelerde, Jako kalbimdesin diyor.

Mutlaka bir gün iki gözüm Jakom. Benim kral kardeşim diyor Harun Hakan Şişman'a. Duygular fora, arzular şelale. Vay vay vay vay vay vay. Aynur Polat, vazgeçemem ki. Şarkının adı bu, Jako. Bu şarkıyı ben sana yazdım demiş ama şarkının adı vazgeçemem ki olarak çıkıyor Jako. Hakkını helal et. Aleyküm selam. Jako'nun selamı var Hakan Şişman'ın. Yani namı diğer Jako kardeşimin. Kader birliği yaptım dostlarım. Tolga Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Ferhat Şahin, Hacı Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Mert Alamur, Sinan Türkmen, Furkan Bozkaya, Koko'ya ve Aslan abim Keke Baba'ya, Ercan Ergun'a, can kardeşim Hazat Altınış'a, Barış Kurt'a çok selam olsun. Ayrıca canım kanım can dostum Evren Tacioğulları'na bu güzel şarkı armağan olsun. Vazgeçemem ki Aynur Polat'tan geliyor. Ve Jako diyor ki kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü. Duruşumuz hala aynı. Duruşunu kaybetmeyin. Herkese selam olsun. Aynur Polat'tan vazgeçemem ki armağan olsun. Jako.

Harun diyor ki şu an yanımda olan Batıkent'ten Selim, Metin kardeşim ve Efe yeğenimizin de Jaco'ya çok selamları var Hakan Şişman'a. Hakan Şişman'ın canları ciğerleri kader birliği yaptı. Dostları Tolgağan Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Ferhat Şahin, Hacı Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Mert Alamur, Sinem Türkmen, Furkan Bozkaya, Koko'ya ve Aslan ağabeyi Keko Baba Ercan Ergun'a, can kardeşi Azat Altınışa, Barış Kurt'a çok selamlarını gönderdi. Ve ayrıca canım, kanım, can dostum Evren Taciroğulları'na bolca selam olsun dedi. Önce Tülay Macan'dan, peşine de Aynur Polat'tan iki güzel eser armağan etti. Jaco'ya, Hakan Şişman'a selam olsun.

Efendim hız kesmiyoruz, devam ediyoruz. Elif Yurtseven, Furkan, Elif Yurtseven panelinden Furkan Semih Şenol'dan arkadaşları Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Can Tekin Kılıççı, Barış Kurt, Bahattin Öcal, Tony Montana, Adem Aydoğdu, Adamlık Soydan Gelir, Sonradan Değil, herkese selam olsun mesajıyla birlikte. Ceren Aydın, abicim inşallah bu sefer bizi duyuyorsundur. Öncelikle herkes çok iyi. Ablamla ben Çengelköy'den yazıyoruz sana. Pazar döneceğim Mardin'e. Bugün Yasemin ablam bebek için kontrole gitti. Burnu aynı senmiş. Sanırım Antep'e tayin isteyeceğiz. Son gelişmeler bunlar. Seni çok seviyoruz. İyi ol lütfen. Oğuzhan abiye selam olsun dedi Ceren Aydın. Elif Yurtseven, Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo, dostları Furkan Semih Şenol, Serkan Özçelik, Haydar Can Çezik, Abdullah Kızmaz, Görkem Çetinkaya, Tony Montana, Barış Kurt, kalabalıkta babalık yapanın tenhada affı olmaz Kürdo. Furkan Semih Şenol'dan canları Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Ahmet Yıldırım, Cahit Ülker, Muhammed Günel, Halil Ballı, Berkay Dindar, Can Tekin Kılıççı, hepsine selam olsun mesajı geldi. Ersoy Ağırcan'dan Furkan Semih Şenol, Barış Kurt, Tony Montana, Veysel Seven, Can Tekin Kılıççı, Muhammed Ta Kılıççı, Emre Kaya selam olsun. Namı diğer Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan'dan dostları Furkan Semih Şenol, Muhammed Ta Kılıççı, Can Tekin Kılıççı, Hakan Kılıç, Burak Ayaz, Oktay Karaağaç, Kürşat Özdemir'e selam olsun. Furkan Semih Şenol'dan öncelikle Murat İnce ağabeyime selam olsun ve aleyküm selam değerli kardeşim Furkan Semih Şenol, abisi Sercan Şenol, Haymanalı Kürdo, Bekir Aksu, Fatih Türlü, Emre Dobada, Çin Çinli Erkoş, Ömer Çelik, hepinize selam olsun. Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan'dan canları Furkan Semih Şenol, Doğukan Coşkun, Enes Bağröz, Abdülkadir Denek, Can Tekin Kılıççı, Abdullah Tunçok, Serkan Özçelik, bol selam olsun. Abdullah Tunçok, bir kere daha selam olsun Abdullah. Abdullah'la bir yılı devirdik de o yüzden arkadaşlar, ismini biliyorum, kendisini hiç görmedim. Selam olsun kendisine. Otoparkçı kardeşlerden Sercan Şenol ve Furkan Semih Şenol dostları, Semih Şenol'dan dostları Ersoy Ağırcan, Hünkar Pek, Hacı Ali Başaran, Ahmet Yıldırım, Devrim Karakaya, Ziya Pullu, bugün arkamızdan konuşanlar.

Dün arkasına, bugün arkamızdan konuşanların dün arkasında biz vardık mesajı var. Herkese bol şans. Otoparkçı kardeşler Sercan Şenol ve Furkan Semih Şenol'dan dostlarına böyle bir mesaj geldi. Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo'dan dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılınççı, Hünkar Pek, Ziya Pullu, Devrim Delibaş, Berkay Dindar, Eren Deniz, selam olsun kardeşlerime mesajı var. Canımdan çok sevdiğim, şu anda beni dinlemekte olan Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Enes Bağöz, Veysel Seven, Tony Montana, Barış Kurt, Buğukan Coşkun, Abdülkadir Denek. Benim en kötü hikayem, en sevdiğim insanlar. Benim en kötü hikayemi en sevdiğim insanlar yazdı. Alayına bol şans mesajı. Furkan Semih Şenol'dan kardeşleri Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Mehmet Meral, Süvarican, Aydoğdu, Fatih Gürsel, Emre Dobada, Ömer Çelik. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde var hep bir umut. Selam olsun mesajı geldi. Haydar Çağlar, selamünaleyküm, kolay gelsin abi. Ve aleykümselam Haydar'ım. Ben Haydar Çağlar Kirvem, Evren Taciroğulları'na ve kardeşlerim Can Öztunç, Hasan Çağlar, Osman Arslan, İbrahim Şahin, Mevlüt Aytaşkın, Haydar İplikçi, Ufuk Sudakap, Emirhan Öğüt ve beni tanıyan seven dostlarıma da çok selamlar. Bu zor günler de geçecek. Sabır dedi Haydar Çağlar kardeşim. Songül Öztunç, eşim Can Öztunç ve arkadaşları Mamudo Zavagar, Fırat Revanlıoğlu, Samet Çıvan, Ferman Akdeniz'den bir şarkı istemişsiniz. Allah'ın hür yarattığını kimse tutsak edemez. Songül Öztunç bir daha atmış mı bakayım, kontrol ediyorum. Yok. Songül Öztunç kardeşim, medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon abim şarkı türküsü. Sana zahmet, panelime düşmesi için istediğin şarkının ikinci sıradan Songül Öztunç isteğini yaparsan, sadece şarkıyı yazsam ben mesajını bulur, tekrar mesajına birlikte şarkıyı armağan ederim. Arkadaşlar, medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği, bunu unutmayın. Yani mesaj gönderdiğiniz yerden sadece mesaj gönderebiliyorsunuz ama şarkı isteyecekseniz ikinci sıradan da şarkıyı yazıp gönderebilirsiniz. Melisa Yapışkan, ben Melisa Yapışkan, bir şarkı istemiş kardeşim aynı şekilde. Benden canım eşim Bektaş Yapışkan'a, Hakan Er, Yücel Keskin, Mertcan Teoman, Coşkun Zakko dayı ve Durak dayıya gelsin. Melisa Yapışkan kardeşim, sen de aynısını yapman lazım. Şarkı bölümünden mesajını gönderirsen, sadece şarkıyı yazarsan sıraya alırız. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutmayın. Yasin kardeşim, Murat Bey, öncelikle sevdiklerimizin sesini bize ulaştırdığın için teşekkür ederim. Can kardeş, Yasin, adı güzel Yasin. Ben teşekkür ederim canımla. Hücre komşum Oğuzhan'a mesajım. Oğuzhan, tavsiyelerin çok işime yaradı. Yanlış anlamazsan sana profesyonel kader mahkumu diyorum. Allah'ın izniyle tez vakitte hayallerine kavuşasın. Bir kavga patlat da gel, özletme kendini dedi Yasin. Bazı mesajlar sıkıntılı arkadaşlar. Bazı sözcükleri söyleyemiyoruz, bilginiz olsun. Ceren Aydın demiş ki, kaba sakallı, kaba sakalcığım, bugün sonuna kadar seninleyiz. Uyumuyoruz kardeşim. Bal Çiçek ve Deniz Alp, sana sesli mesaj göndermem için bana ses kaydı attılar ama sesli mesaj gönderemiyoruz. Onlar gönderdiklerini sanıyorlar ama seni çok özlediklerini söylediler. İkisi de tatlı tatlı konuşmuş. Babacığım seni çok seviyoruz demişler. Ne yaptığını merak ediyorlar. Salı günü geldiğinde anlatırsın onlara. Uyumamışlar, sesleri de cin gibi geliyordu. Maşallah annem babam da orada selam yolluyorlar. Ceren Aydın kardeşim nezdinde sesli mesaj noktasında canlı yayına bağlanma şansınız var arkadaşlar. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesajı. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü, üçüncü sırada canlı yayın var. Eğer canlı yayına bağlanmak isterseniz 3 dakika, 1 ile 3 dakika hakkınız var. Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinize, hapis, cezaevi, mahkum, avukat, savcı, yani cezaevinden arındırılmış sözcüklerden oluşan cümlelerle sevdiklerinize duygu ve düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz.
Baran Konukçu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Fatih Gülsel Özceylan ve ailesine gelsin. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istemiş Baran Konukçu. Sıradaki şarkı Baran Arman olarak geliyor. Sen de mesaj bölümünden göndermişsin abim. Şarkı bölümünden göndermen lazım.

lazım isteğini. Ceyda Nur Şengül, Gürsel Özceylan'ın doğum günü mesajını okurken yaptığınız güzel temenniler için size çok teşekkür ederim Murat abicim. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim Ceyda. Allah sevenleri kavuştursun abim. Ne diyeyim? Sevmek, aşk bambaşka bir şey. Hala bu çağda, bu devirde aşkın yaşadığını görmek, sizlerin hala sevgi dolu olduğunu bilmek bizleri umutlandırıyor. Ceyda Nur Şengül, bir kere daha kardeşimizin Gürsel Özceylan'ın doğum gününü tebrik ediyor. Biz de tebrik edelim. Ben görevimi yapıyorum. Hissettiğim duygularla aktarmaya çalışıyorum sizlere. Mesajlar bu gece ne oldu bilmiyorum. Vallahi billahi durmuyor. Biraz ara veriyorum mesajlara. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Ben Kurtan Özdemir. Tülay Macran, sen benimsin. Ben senin değil mi? O şarkı, o türkü gelsin, beklettik. Kurtan Özdemir'den Tülay Macran, sen benimsin, ben senin şarkısı. Kurtan'ın vazgeçilmesi Büşra Gökçe'ye gelsin. Herkese selamlar. Tülay Macran, Taner Macran düeti. Sen bendesin, ben sendeyim. Kurtan Özdemir'den Kurtan'ın vazgeçilmezi Büşra Gökçe kardeşime geliyor. Herkese selamlar. Kurtan, hakkını helal et abim. Anca yetiştirdik vallahi.

Bulunduğum bölgede elektrikler gitti ama bir şekilde biliyorsunuz her zaman olduğu gibi çözüyoruz. Ne geldi? Evet. Ne yapacağıma karar vermem lazım. Doğru bir şekilde devam edersek inşallah yetiştireceğiz. Bakıyorum. Bu araba elektriklerin gitmesi de nedir ben anlayamadım ki arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Kardeşimizin isteği neydi? Evet, Filiz Büyükdağ'ın isteği. Selamünaleyküm, ben Arda Seyit Büyükdağ. Bugün Turbo Musa Özgüler abimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim. Hülya Evrensel'den Bittim Gel şarkısını istiyorum. Ayrıca kardeşlerim Umut Anıl Yüzgül, Efehan Çalışkan, Umuthan Özsoy ve Hakan Şişman'a gelsin mesajı geldi. Hemen şarkıyı alalım. Ben Bittim Gel diyor değil mi? Şarkıyı başarıyorum. Bir aksaklık olmasın. Evet. Filiz Büyükdağ. Ben Arda Seyit Büyükdağ. Bugün Turbo Musa Özgüler ağabeyimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim. Hülya Evrensel'den Ben Bittim Gel şarkısını istiyorum. Ayrıca kardeşlerim Umut Anıl Yüzgül, Efehan Çalışkan, Umutan Özsoy ve Hakan Şişman'a gelsin. Geldi efendim.

An itibariyle elektrikleri çözdük arkadaşlar. İşiniz rahat olsun. Ondan dolayı bu aksaklığı yaşadım. Anlık. Hemen enerji tasarrufuna gidiyorum çünkü böyle durumlarda, ki güç kaynaklarım yeterli olsun diye, yayın kopmasın diye. Saadettin Can Köse kardeşimin isteği çalıyor. Selamünaleyküm, ben Dikmen'den Saadettin Can Köse. Padişah hırkası giymişsiniz, kibir kötü diyorsunuz, kula kulluk etmişsiniz, Allah büyük diyorsunuz. Can halam, Can halam Aksoy, canım kanım Süleyman Köse, abilerim Erkan Koçoğlu, Kenan Başıbütün, Seyit Emin Erdoğan, Halil Ağırcan, Öztürk Banaban, dostlarım Doğukan Kılıçkan, Berşan Tuncel, Rasim ve Kadir Duman, Efe Mir Bey Biket, Hakan Doğan, Veysel Göktepe, Özcan İnanır, Atacan Sarıkaya, Kadir İlhan'a selam olsun. Saadettin Can Köse'den İbrahim Rizek Soytarı Zaman, sevdiklerine, dostlarına, kardeşlerine armağan olsun. Geldi.

boşaldım hayatımı. Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda. Gözümü kararttım bu soytarı zamanda. Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun. Korkum yok Azrail'den, lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda. Dostu, düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda. Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun. Eskiden asalet vardı insanların duruşunda. Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında. Sonu belli olmayan bu hayat savaşında, mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda. Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun. Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun. Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş. Vicdan terazisi kalmamış insanlarda. Mevki makam için her şey mübah olmuş. Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun.

düştüğünü bilirdi. Herkes hakkını alırdı atasından kalan terbiye hazinesinden. İnsanca yaşamak zor bu soytarı zamanda. İnsanı insandan ayıranlara yazıklar olsun. Eksimiz artımızdan fazla. Bu yaralar kapanmaz bu tuzla. Yerle yeksan olacağız bu hızla. Geçmişi unuttuk bu soytarı zamanla. Aslını inkar edenlere yazıklar olsun. Çıkar arsalarına kurmuşlar gönül saraylarını.

Padişah'tan ruhsat almamış sevdalılar. Sevgiden eser kalmadı bu soytarı zamanda. Yarine ihanet edenlere de yazıklar olsun. Gelmişinden geçmişinden habersiz yaşıyor gençlik. Hafızasını kaybetmiş insanlar. Adresi olmayan odalarda tutuluyor tüm kayıtlar. Özgürce yaşamak zor bu soytarı zamanda. Dilimize zincir vuranlara yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar.

Şarkıyı birazdan armağan edeceğim. Birkaç mesajım var, hakkınızı helal edin. Yığılma olmasın diye elimden geldiği kadar hızlı çalışıyorum arkadaşlar. Kimsenin de hakkı geçmesin istiyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar Murat abi. Mamak'tan Serkan Altan, namı diğer Serkozi. Kardeşlerim ve Aslan abilerim Arif Aksu. Aslan abim, sen tek başına bir ordusun. Samet Aydoğdu, Hurdacı Uğur Ulusan, ki ben Fatih Kara, namı diğer FK. Aslan dostum Hasan Taşdelen, namı diğer Banyocu. Hamza Oktay, Levent Kelbat, Hakan Akşun, Akın Şahin, Kaan Aydoğan Tellioğlu, Furkan Yıldız, Kemal Aydın, Sinan Can Soyer, Barış Ekiz Adanalı, Emrah Şahin, Uğur Kayaer, İkardi, Burak Can Beder kardeşim, Bünyamin Lafçı, Cihan Bülbül, Göktuğhan Çivi, kardeşlerime selam olsun. Ansızın bir gün gelecekler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abim. Serkan Altan, namı diğer Serkozi. Aslan abim Arif Aksu, Allah bir an önce sevdiklerine kavuşması dileğiyle inşallah, amin dedi. Sinan Minkara'nın selamları var abisi Arif Aksu'ya. Bu Serkozi ile Zargo değil mi? Ben onları karıştırıyorum vallahi billah. Serkozi Mamak'tan, ondan sonra Zagros Keşören'den, tamam. Evren Evren Ankara Keşören'den. Zagros diyorsun ya, burada işte bunlar karışmış benim kafamdan. Mamak'tan da işte bu kardeşimin, Can kardeşimin Serkozisi Serkan Altan. Hadi bakalım, vardır bunda da bir hayır. Yaptık bakalım, Allah'a şükür olsun. Şimdi gelelim bakalım. Bu mesajı canımdan çok sevdiğim Ersoy Ağarcan abime yolluyorum. Seni canımdan çok seven bir kardeşim var. Sıradaki şarkı armağan olsun dedi. Elif Yurtseven kardeşim, ben bu mesajı canımdan çok sevdim. Ersoy Ağarcan abime yolluyorum. Seni canımdan çok seven bir kardeşim var. Sıradaki şarkı armağan olsun. Mesaj bölümünden göndermişsiniz. Şarkı isteğinizi maalesef çalamıyorum. medemesaj.com'a gir. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, tamam. İlk sırada mesaj, oradan normal mesaj. Ama şarkı isteğinde bulunacaksak ikinci sıradan Elif Yurtseven kardeşim, oradan göndermen lazım. Genelde bu karışıyor. Ayazcan Ayık, babam Erencan Ayağa selam ve saygılarımı yolluyorum. Bir oğul büyürken sadece yürümeyi değil, babasının nasıl dimdik durduğunu da öğrenir. Sessizce omuz verdiğin her yük için teşekkür ederim baba. Çünkü ben senin sayende güçlü oldum. İnsan büyüdükçe anlıyor, babasının sevgisi gösteriş değil, fedakarlık doluymuş. İyi ki benim babamsın. En kısa zamanda yine omuz omuza, Allah'a emanet ol başımın tacı. Ayazcan Ayık. Arkadaşlar, dişlerimi yaptırıyorum, sormayın. Geçiciler de ağzımda böyle kırılıp duruyor. Yayın esnasında ne çileler çektiğimi ben bilirim, Allah bilir diyor ya. Hakkınız

helal edin böyle. Biraz zor konuşuyorum. İşin aslı. İpek Alpan. İyi akşamlar Murat abi. Canım dayılarım Rasim Tekay, Ahmet Tekay, Batuhan Gültekin. Sizleri çok seviyorum. Sizi çok özledim dedi. İpek Alpan. Alpan. Alperen Karslı kardeşimin mesajı. İyi akşamlar, ben Alperen Karslı. Aslan Çavon Fatih Gürsel Özceyran'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun Çavon. Felek yolumuza tuzak. Sıradaki şarkıyı armağan olarak gönderdi Alperen Karslı. Alperen, aynı şekilde ikinci sıradan şarkı isteğini yaparsan hemen mesajına birlikte tekrardan yayına alırım. Ben yaralı. Mustafa Cemil Gök Yıldız'ın bir isteği var mı? Bakayım, şu kontrol ediyorum. Yok, daha önce şarkı isteğin yok. Mustafa Cemil Yıldız da normal mesaj bölümünden göndermiş. Kadir Murat Yücel kardeşime ve onun kader arkadaşları Harun Öztürk, Sefer Topçu'ya sıradaki şarkılar armağan olsun. Mustafa Cemil Gök Yıldız. Mustafa Cemil, sen de can kardeş. Dediğim gibi medemesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Burada karışıklık oluyor. Tekrardan girip ikinci sıradan şarkı isteğini yaparsan sevinirim. Bayramda da bu sıkıntılar yaşanacağı benziyor. Şu anda bu durum bunu gösteriyor. Bugünden başladı. Gecenin üçlerini dörtlerini görecekmişiz gibi geliyor. Bayramda bayram sponsoru olanların bir fırsatı var. Saatinde en azından konuştuklarımız noktasında, verdiğimiz bonuslar noktasında rahat edecekler. Gece 12 ile 1'imiz kapandı şu an. Akşam 7'den saat 1'e değin yayınımız var. Eğer istek gelirse 1 ile 2, 2 ile 3 şeklinde sabaha kadar yayın yaparız. Sorun yok. Haberiniz olsun. Bayram sponsorluğu için 27, 28, 29, 30 Mayıs'ta 4 gün boyunca istekleriniz ve şarkılarınız, mesajlarınız boyutunda da destek görmek isterseniz, hem firmanız hem siz, lütfen 552-711-7490'dan detayları öğrenmek için TR Ajans Bakır Hanım'a yazın WhatsApp'tan. 552-711-7490. Tahmin ediyorum bayramda bayağı bir aksayacağız ama yapacak bir şey yok. Ben paneli sıradan götürüyorum. Sponsorlarımıza da verdiğimiz bonuslar var. Bu şekilde ilerliyor. Onun dışında kimseye bir iltimas yaptığımız yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Efe Gazi Subaşı, Yasin Deniz, namı diğer Çeto, Abdullah Kızmaz, Özay Pektaş, Tarık Güngör, Kerim Uncu, sayın meslektaşım Ferman Akdeniz'den yaralı kartal armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Efe Gazi Subaşı sanırım radyocu bir kardeşim. Eyvallah Efe Gazi Subaşı. Yasin Deniz Çeto, Abdullah Kızmaz, Özay Pektaş, Tarık Güngör, Kerim Uncu, sayın meslektaşım bana da mı geliyor? Ferman Akdeniz'den yaralı kartal armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ya da Efe Gazi Subaşı Ferman Akdeniz'e meslektaşım diyor olabilir. Çok özür dilerim. Ben bu şekilde aktardım. Efe Gazi Subaşı'nın isteği yayında. Yasin Deniz Çeto, Abdullah Kızmaz, Özay Pektaş, Tarık Güngör, Kerim Uncu, sayın meslektaşım Ferman Akdeniz'den yaralı kartalı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum dedim.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesran sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesini sevsenin okuma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

0: Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mesut Deniz. Değerli ağabeyim Cem Yılmaz ve kardeşleri Buğra Sezgin, Sefa Coşkun, Rasim Kocamer, Anıl Şahin, Yiğit Ayroğlu'ya selam olsun. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Aç kapıyı gardiyan.
1: 30 yaşında çaresizliği tattım, aç kapıyı.
0: Mesut Deniz, çok geçmiş olsun kardeşim. Güzel günlerdeymişsin, çok şükür. Oh! 12. yargı paketiyle birçok kardeşim özgürlüğüne kavuşacak inşallah. Ve diyoruz ki bir daha Rabbim böyle sıkıntılar kimseye yaşatmasın arkadaşlar. Daha güzel, daha iyi yaşayalım. Mesut Deniz, değerli ağabeyi Cem Yılmaz ve kardeşleri Buğra Sezgin, Sefa Coşkun, Rasim Kocamer, Anıl Şahin, Yiğit Aydoğdu'ya selam olsun. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Aç kapıyı gardiyan. Emler Yılmaz, Adanalı Ayhan, iki can kardeşim söylüyor. Başa aldım, hadi bakalım, bütün kader mahkumları için. Mesut, geçmiş olsun Mesut Deniz.
1: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetimliği,

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

Efendim, hız kesmiyorum, devam ediyorum. Canın eliyle ulaşan güzel bir mesaj daha. Fatih Gülse, Öz Ceylan'ın abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamım var. Ceylan'dan doğum günüm şarkısını armağan ediyor. Caney de Fatih Gürsel Öz Ceylan'ın ad gününü kutluyor, gözlerinden öpüyor. Caney'in de Fatih Gürsel Öz Ceylan kardeşine çok selamları var, ad gününü tebrik ediyor, gözlerinden öpüyor. Muhammed Sidar Kesici de kader yoldaşı Fatih Gürsel Öz Ceylan'ın ad gününü tebrik ediyor. En yakın zamanda ailesine kavuşmasını temenni ediyor. Sidar'dan, benden, bir de Caney, Caney, ay kurban olurum yüreğine, amcam benim de. Tabii ki Fatih Gülse Öz Ceylan'ın ad gününü Murat abi olarak ben de gözlerinden öperek tebrik ediyorum. Nice sağlıklı yaşlara, daha güzel günlerde ailesiyle birlikte. Sidar'ın, Caney'in tekrar tekrar selamları var. Fatih Gülse Öz Ceylan'ın ad gününü tebrik ediyorlar. Nice sağlıklı yaşlara Fatih Gülse Öz Ceylan, can kardeşim benim.

şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

Gökhan Doğanay Asaletim Ali'dendir. Bilal Fıçıcı kardeşimizin isteği yayında. Dostlarım Kazım Keskin, Küçük Zaza Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz Özdemir, Mustafa Abbas, Onur Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Karayazılı Savaş, Hakko ve ismini veremediğim bütün yoldaşlarım, hepinize selam ediyorum. Aklımdasınız. Sizi unutmuyorum. Siz de beni unutmayın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Asaletim Ali'dendir. Bilal Fıçıcı'nın isteği yayında efendim. Gökhan Doğanay söylüyor.

Bilal Fıçıcı kardeşim istedi. Dostları Kazım Keskin'e, Küçük Zaza Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz Özdemir, Mustafa Abbas, Onur Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Karayazılı Savaş, Hakko ve ismini veremediğim bütün yoldaşlarım, hepinize selam ediyorum.

Devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Bayram dahil herhangi bir günümüze, ayımıza sponsor olmak isteyen kardeşlerimiz 552-711-7490 WhatsApp hattımıza soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için müracaat edebilirsiniz. WhatsApp'tan TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 552-711-7490. Hüseyin Yücesoy panelinden gelen mesaj şöyle: Şehadet Karık, Selahattin Karık, Selami Taşkın'dan bütün kader birliği yaptığı arkadaşlarına gelsin. Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların, İbrahim Dizdek eseri. Hüseyin Yücesoy panelinden Şehadet Karık, Selahattin Karık, Selami Taşkın'dan bütün kader mahkumlarına gelsin. Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların,

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlatır.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederimden kahrolursun.

Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden, yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a Yağmur'un Canosu. Ne olursa olsun bil ki seni bekleyen, seni düşünen, dualarında adını eksik etmeyen bir kalp var burada. Mesafeler geçer, zaman geçer ama sana olan sevgin geçmez. Ben hala ilk günkü gibi, hatta daha fazla seviyorum seni ve bir gün yeniden sarılacağımız o anın hayaliyle yaşıyorum. Bugün değil belki 3 sene, 4 ay, 5 gündür bizim aşkımız mezarda başladı ve mezarda bitecek. Ömrüm seni ve seninle yaşanan her şeyi çok özlüyorum. Varlığına şükür, buna şükür. Rabbim bizim için bir kader yazdı. Umarım o kaderde seninle yan yana olacağız. Çok güzel günler vardır. Aynı gökyüzünün altında. Unutma Hason dedi Yağmur'un Canosu. Eser armağan edeceğim. Ceren Aydın ne demiş? Kaba sakalcığım, her gece bir söz yazıyorum sana. Bu gece notum şu. Karakterimiz konforlu anlarda değil, zor zamanlarda gösterdiğimiz sabır ve dirençle şekillenir. Zamanını güzel düşünerek, kendini eğiterek, okuyarak ve zihnini büyüterek lehine çevirebilirsin. Nerede olursak olalım, ziyan edecek vaktimiz yok. Hadi, en güzel hayalleri biz kurup uyuyoruz. Sen de 10 yıl sonraki mükemmel bir gününü hayal et bu gece uyumadan. Sabahtan akşama kadar detaylı yaz, yarın üzerinde konuşacağız dedi Ceren Aydın kardeşim. Songül Öztunç, ben Karapürçek'ten Rümeysa Alkanlı. Oğuzhan Ceylan'a gelsin sıradaki şarkılar. Bekliyorum yollarını demiş. Bir gün hayallerden daha güzel olacak hayatımız, sabır dedi Songül Öztunç. Karapürçek'ten Rümeysa Alkanlı olarak yazmış. Oğuzhan Ceylan'a sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Mesaj bölümünden gönderdiğiniz için Rümeysa Hanım, şarkınıza yer veremiyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. İkinci sıradan tekrardan şarkınızı isteyebilirsiniz. Ali Yiğit, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi yayınlar can kardeşim. Fatih Gürsel Özceylan'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllara kardeşim. Güzel günlerde olacağız. Ali Yiğit, teşekkür ederim. Fatih Gürsel Özceylan'a gelsin sıradaki şarkılar, gelsin. Efendim şarkılarınızı medyamesaj.com'a girdiniz, üye oldunuz ya, radyolar bölümünden beni de buldunuz yüzlerce radyonun içinde. Murat İnce yol mesaj. Orada ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği diye geçiyor. Siz normal mesajdan gönderirseniz şarkılarınıza yer veremem, benim panelime düşmüyor çünkü. İkinci sıradan şarkı isteğinde bulunacaksınız, unutmayın. Kadir Murat Yücel Sefer Topçu Harun Öztürk. Kadir Murat ya da Kadir Murat Yücel Sefer, Kadir Murat Yücel Sefer Topçu Harun Öztürk Yıldırım Budak'tan Ala Geyik demişler. Mesaj bu kadar. Kadir Murat Yücel Sefer Topçu Harun Öztürk Yıldırım Budak'tan Ala Geyik'i armağan etmişler. Belki Kadir Murat Yücel Sefer'e, Topçu Harun Öztürk'e armağan etti, bilemiyorum. Mesaj bu şekilde gelmiş. Kadir Murat Yücel Sefer Topçu Harun Öztürk Yıldırım Budak'tan Ala Geyik.

Efendim devam ediyorum. Ceren Aydın, kaba sakalcım, çocuklar senden masal istiyor. Onlara masal uydurma işinden yırtamazsın. İstersen bir karakter oluştur, her gün onun serüvenlerini anlat ama çocuklara senin yazdığın masalları anneleri okuyacak. Boş durmak yok demiştim sana kardeşim. Unutma, 10 yıl sonraki mükemmel bir 24 saati detaylı yazıyorsun ve çocuklara her gün bir masal. Umarım pazartesiye yetiştirirsin. Bunları bahane istemiyoruz, seni çok seviyoruz. Bu son mesajımız bu gece için. Allah rahatlık versin. Ceren Aydın, ne güzel bir manifest yapmışsınız. Evet, 10 yıl sonra nerede olmak isterdiniz? Bu hayalinizi gerçekten bir mektup halinde yazar mısınız? Ve her gece ben bunu söylüyorum aslında ara ara. Yatmadan önce nerede olmak istiyorsanız o özgür günlerde. Ben mesela Antalya Kemer'de sahilde uzanmışım. Hava kararmış, gökyüzünde ay. Ya da çok kızgın kumlarda yürüyorum el ele sevdiğimde. Bir dakikalık bir hayal. Yatmadan önce ve uyandığınızda bunu her gün manifestleyin. Bunu her gün gerçekmiş gibi yaşayın. Ve söyleyin, bolluk ve bereket içindeyim. Çok şükür. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Çok şükür. Her gün her yönden daha iyi gidiyorum. Çok şükür. Bildiğim bilmediğim birçok kaynaktan oluk oluk paralar hesaplarıma hesapsızca, zahmetsizce ve kolaylıkla.

artan miktarlarda her gün çoğalarak geliyor. De ya. Ben kendimi seviyorum da, aynada baktığınızda dön seni seviyorum de. De. Berkay yedi kardeş, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar, nasılsınız canım kardeşim Fatih Gürsel Özceyran ve ailesi. Ne gelsin sıradaki şarkılar, nice sağlıklı huzurlu güzel yıllara dedim Berkay yedi kardeş. Şarkı isteği yapacaksan Berkay, ikinci ikondan abim göndermen gerekiyor şarkı isteğini. Ta Seyha oğlu, Seyha oğlu ya da Seyhan oğlu mu Tahap? İyi geceler Murat abim, iyi yayınlar. Kral abim Fatih Gülsel Özceylan'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun, nice özgürce yıllara. Özgür yaşa kral kardeşim. İyi akşamlar dedi Taha Seyahoğlu. Doğukan Aslan, Murat abim iyi yayınlar. Can kardeşim Fatih Gülsel Özceylan'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun, nice yıllara. Bütün güzel şarkılar sevdiklerine gelsin ve size demiş Doğukan Aslan. Fatih Gülsel Özceylan, iyi ki doğdun. Senem Senkür, Senem Senkür bayramda saat 12.01 aralığında, bu saatimizin sponsoru arkadaşlar, haberiniz olsun. 4 gün boyunca eşi Özgür Bey ile beraber İzmir'den Senem Senkür, aşkım Özgür Senkür, sevdiğim nasılsın ömrüm adam, bizi soracak olursan çok şükür iyiyiz, çocuklar da iyiler, Özgür'üm merak etme. İSKO'da Kıkı'ya ya da Koka mı, İSKO'dan Kıkı'ya ya da İSKO'da Kıkı'ya selam söyledi. Aşkım dualarım seninle, seni çok seviyorum dedi Senem Senkür, ta İzmir'den Kırıkkale'ye. Elif Yurtseven, selamünaleyküm, ben Haymana'dan Halil İbrahim Yurtseven. Değerli Ersoy Ağırcan abime bol bol selamlar. Zaman geçer, hasret bitmez, elbet bir gün. Yine Senem Senkür diyor ki, İzmir'den Senem Senkür Kırıkkale'ye, aşkım Özgür Senkür, çok özledim seni Özgür'üm, sevda ülkem, kendine çok iyi bak aşkım, ben Niloş ömrüm babam dedi Niloş, seni çok seviyorum aşkım, kendine iyi bak. Alay başı benim, düğünde babamın yerine öptüm. Ha, alay başı benim düğünde, babamın yerine de öptüm. Seni babacığım, aşkım, Allah'a emanet ol, öperim seni. Başkanım, evimizin reisi. Senem Senkür, ta İzmir'den Özgür Senkür'e, Kırıkkale'ye seslendi, aşkım dedi. Çocuklar da iyi, iyi, çok güzel. Keşke bayramda bir arada olsanız, işte belli olmaz, hayat bu. Alperen Karslıoğlu'nun isteği var. İyi yayınlar diliyorum. Aslan kardeşim Fatih Gülsel Özceylan'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun çavom. Gökhan Doğanay'dan Felek yolumuza tuzak arkadaş, çalar mısın? Doğru şarkıyı seçtim inşallah. Felek tuzak yolumuza arkadaş. Evet, doğru şarkı geldi. Alperen Karslıoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Aslan kardeşim Fatih Gülsel Özceylan'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun çavom. Gökhan Doğanay'dan Felek yolumuza tuzak arkadaş. Geldi geldi. Aç radyonun sesini. Fatih Gülsel Özceylan, Caney'in, Sidar'ın, benim dostlarının sana çok selamı var. Nice sağlıklı yaşlara bir kere daha. Hadi bakalım, sevdiklerinle ama bu defa.

Kentinin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun Ünce yoldasınız. Ben Buğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, başlayacağım dostum, başkanım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Özcan Sümbül, Şahin Demir, değerli büyüklerim Ferhat Kılıç, dayım Reşom Sinan Memi, namı diğer Şabo dayı, kardeşlerim Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan, Beyşem 37, Ahmet, Mustafa, Timo, namı diğer Timo Hocam, Baran Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir, bizim yarınımızla ilgili hesap yapanlar, bizim günümüze baksınlar. Bayrakta, sancakta, başkan da İbrahim Şahin dediler ve Ferman Akdeniz'den yaralı kartala armağan ettiler.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Ben Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever. Başta can dostum başkanım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Özcan Sümbül. Bu arada Özcan Sümbül de istek yaptı. Doğukan, Batıkan, onu da isteğini çalacağım. Özcan Sümbül, Şahin Demir, değerli büyüklerim Ferhat Kılıç, dayım Reşom, Sinan Memi, namı diğer Şabo dayı, kardeşlerim Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan, Beyşan 37, Ahmet, Mustafa Timo, namı diğer Timocan, Baran Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir, bizim yarınımızla ilgili hesap yapanlar bizim günümüze baksınlar. Bayrakta, sancakta İbrahim Şahin sensin diyor değerli kardeşim. Bu arada Handan Kılıçkıran halaya da bolca selam olsun. Handan Kılıçkıran'ın evlatlarına çok selamı var. Çok özlemiş, sabır diyor.

Şimdi yayın arkasında neler yaşanıyor, neler. Halaların halası andan kılıç kıran ne demek dedi. Ya mütevazı olmak, insan olmak, abla olmak, hala olmak, ana olmak böyle bir şey olsa gerek. İlle de doğurman gerekmiyor bir çocuğu anası olmak için. Vallahi billahi öyle de analar tanıdım ki ben. Ey 60 sağmış hiç umrunda bile değil. Ama öyle bacılar tanıdım ki 1000 tane anadan bedel. İşte onlardan bir tanesi Andan Kılıçkan. Selam olsun kendisine ve ailesine, onu sevenlere, evlatlarına. Sevgili Özcan. Sevgili Özcan Sümbül, güzel günlerde şu an ve güzel günlerde de kardeşlerini unutmadığını ifade etmek istiyor. Araya böyle nasıl böyle uçarak geldi. Murat abi diyor. Tamam dedim. Yayındayız. Bu saatler geç saatler. Güzel saatler. Özcan Sümbül selamla hüküm demiş. Aslan Başkanım İbrahim Şahin diyor. Volkan Kılıçkıran, Bayram Demir, Engin Cibra, Yıldırım Budak'tan topraklar başıma. Eserin armağan ediyorum. Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz. Belki bedel öderiz ama istediğimiz gibi yaşarız. İbrahim Şahin Başkan selam olsun. Özcan Sümbül kardeşimin bolca selamları var. Özcan akşam da 5-6 tane istek yaptı. Özcan Sümbül'e selam olsun bir kere daha. Ve aleyküm selam. Aslan Başkanım İbrahim Şahin'e, Volkan Kılıçkıran'a, Bayram Demir'e, Engin Cibra, Yıldırım Budak topraklar başıma parçası armağan olsun. Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz dedi Özcan Sümbül. Belki bedel öderiz ama istediğimiz gibi yaşarız. İbrahim Şahin Başkan selam olsun. Bayrakta sancakta İbrahim Şahin diyor Özcan.

Başkent'in en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız. Halen yayındayım. Saat 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Her gün 19'dan gece 1'e değin Murat İnce ile Uzun İnce Yol kentlerin en özel istasyonlarında devam ediyor yayın hayatına. Efendim nedemesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk ikon, ilk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı isteği, gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Bu arada bazı duyurularıma dikkat ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Örneğin saat 7'de yayına başlıyorum. Dün, ondan önceki gün herhalde birkaç gündür söylüyorum. Yine hatırlatalım. Yani genelde ondan sonra yükleniyorsunuz ya, orada bir yığılma oluyor. Neticede beni ilk akşamdan da dinleyen kardeşlerim var. Yani saat 7'den itibaren dinlenmeye başlıyoruz aslında. 7'de, 8'de, 9'da, yani 10'a kadar olan o aralıkta en azından bir mesajınızı, mesela yoğun mesaj atan kardeşlerim 8'de, 9'da da atabilirsiniz. Sonra 10'da atın, 11'de atın mesela. Aynı anda saat 10, 11, 12'ye yüklenildiği zaman ben perişan oluyorum. Siz perişan oluyorsunuz, bekliyorsunuz. Dolayısıyla 7'de başlayan yayınlarımıza teveccüh gösterip de erken mesaj atan bugün kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Yılmanın önüne geçiyoruz bu şekilde. Özellikle bayramda 27'sinde biliyorsunuz mübarek Kurban Bayramı, saat 7'de başlayacağım. Paneldeki mesajlar bitene kadar, sabaha kadar sürse yayında kalacağım. O gün için, yani bayram boyunca yayın saatlerimizde bazı kardeşlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz, babayiğit kardeşlerimiz, rica ediyorum radyonun sesini kısın ama kapatmayın. Çünkü mesajları bekleyen kardeşlerim oluyor. Ben de yetiştiremediğim için üzülüyorum. Onlar da bekliyorlar belki. Bayramda kısmayın. Yani kapatmayın radyoyu. Beraber güzel 4 gün boyunca bayramda birlikte muhabbet edelim, kaynatalım. Gönderin mesajlarınızı. Ben emeğimden sakınmıyorum. Çalışmaya varım. Mücadeleye varım. Görüyorsunuz canımı dişime takmış. 57 yıllık bir Murat İnce var karşınızda. Canlar, her gün buradayım sizin için. Yaptığım iş kolay değil. Ama yüksünmüyorum. Yani

çok daha zor şartlar altında çalışan kardeşlerimiz var. Fakat burada da bir sinir harbi var. Kolay değil arkadaşlar. Her gün moralli olacaksınız. Her gün dolu olmak zorundasınız. Her gün yeni bir konu anlatmanız gerekiyor. Ve her gün aynı heyecanla. Bir gün bir mesajı böyle hafif yaralı okuduğum zaman, ne oldu Murat abi, mesajımıza niye gerekli ihtimamı göstermedin diyebiliyorsunuz. İşte o günkü ruh hali. Dolayısıyla benim her zaman böyle 18 yaşında bir delikanlı gibi sizlere hizmet etmem gerekiyor. Sizlerden beklentim de değerli kardeşler, özellikle bayramda, bayram için söylüyorum, bazı noktalarda 11'de 12'de 1'de böyle yayınları kapatan kardeşlerimiz oluyormuş, hadi yatıyoruz diye. O bayram için ben ağabeyiniz olarak, bazılarınızın çok yaş olarak büyüğüm, kardeşiniz olarak ricacı oluyorum, yüreklerinize arz ediyorum konuyu. Bayramda kardeşlerimiz için radyoyu kapatmayalım, yani erken kapatmayalım. Yayın ne zaman biterse, hani dinlemiyoruz artık dedi ekip, tamam o zaman kapatabilirsiniz, hakkınızı helal edin. Çünkü geçen Ramazan bayramında bunu yaşadık, bu bayramda bunu yaşamak istemiyorum. O yüzden de hatta bayramda sponsor olmak isteyen kardeşlerim varsa olsunlar. Örneğin 12 ile 1'e Senem Hanımlar, İzmir'den, Kırıkkale'den Özgür Beyler aile olarak 12 ile 1 kapattılar. Şarkıları garanti bayram boyunca. Hatta biz de canlı yayına bağlanacaklar. Şimdiden randevuyu oluşturdular. Siz de boşluklarımızın hepsine 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadarki boşluklarda, birden sonraki boşluklarda hatta yerinizi alabilirsiniz. 552-711-7490 552-711-7490. Devam ediyorum. Halaların halası Handan Kılıç Arslan eliyle ulaşan mesajları aktarıyorum. Hiç bekletmiyorum. Şuradan bir kontrol edeyim. Arkadaşlar aynı anda da şu an bende 30 tane istasyon var. Türkiye genelinde 80 istasyonda 50'den fazla ilde yayındayız. Ortak yayındır bu yayın. Örneğin Kırıkkale Öz FM'i açabilir, dinleyebilirsiniz. Yozgat FM'i açıp dinleyebilirsiniz. Hemen Yozgat'ı geçince Sivas'a giderken Sorgun, Sivas'a giderken Divri FM'i açabilirsiniz. Çorum'da Gün FM'i açabilirsiniz. Burdur Radyosu, Erzincan Radyotek, cumartesi pazar yalnız Erzincan'da yayınımız olmayacak. Van İlaç, Uşak Ses FM, o kadar çok yerdeyiz ki. Bartın'da Enerji FM ailesinden dinliyorsunuz. Ankara'da İmaj ailesinden dinliyorsunuz. Çok yoğun bir trafiğin içindeyim. Hakkınızı helal edin. Ben Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever. Başta can dostum, başkanım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Özcan Sümbül, Şahin Demir, değerli büyüklerim Ferhat Kılıç, dayım Reşom, Sinan Memi, namı diğer Şabodayı, kardeşlerim Batkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan, Beyşan 37, Ahmet Mustafa, Timo, namı diğer Timocan, Baran Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir, bizim yarınımızla ilgili hesap yapanlar bizim dünümüze baksınlar. Bayrak'ta, Sancak'ta İbrahim Şahin, başkan da sensin diyorlar. İbrahim Şahin çok seviliyor ve Beypaşa Eyüp Han'dan geldi. Handan Kılıçkıran evlatlarını çok özlediğini, sabır dileklerini ilettiğini belirtiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar.

0: insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Eypo yeraltıyla geldi. Yine Handan Kılıç Kıran'ın evlatlarına çok çok selamı var. Sabır diyor, sabır. Günler geçecek, güzel günlerde hep beraberiz dedi Handan Kılıç Kıran evlatlarına. Evlatlar kendilerini biliyorlar. Ve ben Volkan Kılıç Kıran namı diğer hayat cesurları sever. Başta can dostum başkanım İbrahim Şahin, Osman Aslan, Özcan Sümbül, Şahin Demir, değerli büyüklerim Ferhat Kılıç, dayım Reşom Sinan Memi, namı diğer Şabo dayı, kardeşlerim Batıkan Kılıç Kıran, Cebrail Aslan, Beyşen 37, Ahmet Mustafa, Timo, namı diğer Timocan, Baran Aslan, Ozan Demir, Belirhan Demir, bizim yarınımızla ilgili hesap yapanlar, bizim dünümüze baksınlar. Bayrakta, sancakta, başkanda İbrahim Şahin dedi Doğukan ve yeraltını Eypo'dan armağan etti. Gece devam ediyor efendim. Halaların halası Handan Kılıç Kıran halaya selam olsun bacımıza. Dedim ya ben Ayten teyzeme çok benzetiyorum diye. Vallahi öyle. Helal.

Gelelim fasulyenin faydalarına. Hadi topla bakalım Murat İnce. Geride tam 6 saat kaldı. Yorucu bir gündü. Bolluk ve bereket içindeydik çok şükür. Çok akıcı bir gece yaşadık. Yoğun istekler geldi. Bir hayli güzel mesajlarınızı aldık. Doğum günleri vardı. Güzel dilekler vardı. Umut dolu. Güzel günlere adım atan kardeşlerim vardı. 12. yargı paketiyle birlikte de inşallah daha çok kardeşimiz özgürlüğüne kavuşacak. Beni ailelerinizle beraber yine dinlemeye devam edeceksiniz bu kardeşinizi. İmkanı olanlar artık Murat İnce'yi konserlere de çağıracak, çağırtacak da. Bu işler böyle oluyor. Çevrem varsa, arkam varsa konser trafiğinde hareketli oluyor arkadaşlar. Bu iş net yani. Belediye başkanları tanıdığın olacak. Milletvekili tanıdığın olacak. Murat İnce ne eserler yapmış ama ben meydanlarda bu eserlerimi dinlettiremiyorum sizlere. Dolayısıyla güzel günlere adım atan kardeşlerim, uzun zamandır beni dinleyen değerli kardeşlerim, imkanı olanlar biliyorsunuz ben ve ekibim konser organizasyonlarında şiir, müzik dinletileri yapıyoruz. Farkındalık, algıda seçicilik, motivasyon konuşmacısı olarak programlara katılıyor ve protokol sunucusu olarak da hizmet veriyorum ülkemin değerli devlet büyüklerine. Ekibimle beraber 7-8 kişilik orkestram var. Şarkılar, şiirler söylüyoruz. Bilginiz olsun. TR Ajans üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 552-711-7490. Artık Murat İnce de meydanlarda Semih Cenk gibi çıksın, şarkılarını söylesin. Bizim bir eksiğimiz ne var? Biz şiir ses etiyoruz. Benim ekibimde solistim var. Ay ay. Nereden başlayacağız ya? Bugün bir kardeşimin bir cümlesi vardı. Her yara öğretmendir. Bir dinleyenimizden öyle bir cümle geldi ki aslında insanın bütün ömrünü anlatıyor. Her yara öğretmendir. Ümit ediyorum bu dakikaları çok bekleyen kardeşlerimiz var. Murat İnce şarkı çalma da konuş diyen kardeşlerimiz için konuşuyorum. Ümit ediyorum bir fayda sağlar anlattıklarım. Her yara öğretmendir. Bakın, insan ilk duyduğunda bunu sadece acıyla ilgili sanıyor ama biraz yaşayınca anlıyor ki gerçekten her yara bir şey öğretiyor insana. Kimi yara güvenmeyi öğretiyor, kimi mesafe koymayı, kimi sabretmeyi, kimi de insanın kendi değerini anlamasını. Çünkü insan en büyük dersleri genelde mutlu günlerinde almıyor dostlarım. İnsan en çok canını yanınca büyüyor. Bakın, çocukken her şey daha kolay geliyor insana, öyle değil mi? Herkesi iyi sanıyor, kalbini korkmadan açıyorsun, kolay güveniyorsun. Sonra hayat gidiyor, bir dostluk kırılıyor, bir sevda yarım kalıyor mesela. Bir vefa eksik çıkıyor ve insanın

yıkmıyor dostlarım, insanı uyandırıyor. Kime güveneceğini, neyi hak etmediğini, nerede susması gerektiğini öğreniyor. Bakın psikolojik olarak da böyledir bu. İnsan acı yaşadığında sadece üzülmez. Yeni bir karakter inşa eder. Bir daha aynı hatayı yapmamak için değişir. Kendini korumayı öğrenir ve zamanla daha derin biri olur. O yüzden bazı insanların gözleri yorgundur dostlarım. Çünkü çok şey görmüştür, çok kırılmıştır. Ama her kırılışta biraz daha olgunlaşmıştır. Ve biliyor musunuz, insanın en büyük öğretmeni bazen kaybettikleridir. Bir insan gidince değerin ne olduğunu öğreniyorsun. Bir hata yapınca vicdanı öğreniyorsun. Yalnız kalınca kendinle tanışıyorsun. İşte bu yüzden her yara cidden öğretmendir. Ama burada önemli bir şey var dostlarım. Yara öğretmen olabilir ama insan o yaranın içinde yaşamayı seçerse o zaman acı karaktere dönüşür. Yani insan yaşadığı şeyden ders almalı ama kendini tamamen karanlığa bırakmamalı. Çünkü bazı insanlar kırıldıktan sonra merhametini kaybediyor. Kimseye güvenmiyor, kimseyi sevmiyor. Kalbini tamamen kapatıyor. İşte asıl kayıp orada başlıyor. Oysa olgun insan şunu yapıyor dostlarım. Canı yansa da kötü biri olmuyor. Örneğin ben. Kırılıyor ama kırdığı gibi yaşamıyor. Yani kırılıyor ama kırıldığı gibi yaşamıyor. Ya da kırdığı gibi acıyı taşıyor ama acıya dönüşmüyor. Ve belki de hayatın en büyük bilgeliği burada saklı. Yara almak kaçınılmaz ama o yaradan nasıl çıktığın, nasıl bir insana dönüştüğün, işte bütün mesele bu. O yüzden bugün canınız yanıyorsa, bir şeyler eksildiyse içinizde, şunu unutmayın, belki de hayat size bir ceza değil bir ders veriyordur. Ve bazen insanın en güzel tarafı en çok kırıldığı yerden doğuyordur. Öyle düşünmek lazım. Yeni filizler çıkıyor. Bu arada sevgili Harun Şişman, geziyorum abi diyor, seni dinliyoruz. Ay ay, şu an yanımda olan Aslan kardeşim, Selim Metin, Aslan yeğenim Efe Genç, biz de Jaco babaya selam olsun. Bir de şarkı istemiş. Tamam, bir de finali bununla yapalım, olur mu? Tamam, kapanıştayım çünkü Handan Kılıçkıran'a da çok teşekkür ederim değerli kardeşim. Her şeyin en iyisi sizleri bulur. Allah evlatlarınıza kavuşturur, ne diyeyim. Güzel günlerde bir arada ailece olursunuz. Herkesin bir yarası var. Bazı yaralar vardır, üstünden yıllar geçer ama insanın içindeyiz kalır arkadaşlar. Bakın, bir şarkıda sızlar, bir kokuda geri gelir. Bazen gecenin bir vakti hiçbir şey yokken bile kalbin ortasına oturur. Murat İnce konuşurken mesela, Harun'a öyle oldu, hemen bir şarkı istedi bak. Ya beni dinlemek bazılarına iyi gelmeyebilir, bir şeyleri hatırlatabilirim. Çünkü insanın bedeni değil, sadece ruhu da yaralıyor arkadaşlar. Ya ve ruhun yarası kolay kapanmıyor dostlarım. Bakın, hayatta bazı insanlar bizi mutlu etmek için değil, bize bir şey öğretmek için geliyor. Kimi sabrı öğretiyor, kimi vedayı, kimi yalnız kalmayı, kimi de insanın kendine yetebilmesini. İlk başta neden benim başıma geldi diyorsun, isyan ediyorsun, kırılıyorsun. İbrahim abi dinliyorsun, isyan etmek boşuna. Hatta bazen hayata küsecek gibi oluyorsun ama zaman geçince anlıyorsun, o yara seni başka bir insana dönüştürmüş ya da yeni bir şeye hazırlamış, yeni sene hazırlamış, yeni jenerasyonuna. Belki daha sessiz, belki daha dikkatli, belki eskisi kadar saf değil ama daha gerçek, daha derin, daha insan olmuşsun. Bakın dostlarım, hiç yara almamış insanlar genelde hayatı yüzeyden yaşar. Öyle tipler vardır ya. Yani vurdum duymaz, etrafımızda görmüyoruz mu? Yani ne diye yaşadığını bilmeyen tipler. Ama canı yanmış insanlar bir bakıştan hüznü anlar, bir sessizlikten yorgunluğu hisseder. Bir insanın gözünden kalbinin ne halde olduğunu okuyabilir. Aç olup olmadığını anlayabilir. Hem duygusal açlığı hem karnını açtığını anlayabilir. Çünkü acı insanın kalbine başka bir dil öğretiyor. Ve biliyor musunuz, bazı insanlar en güzel merhameti en büyük yalnızlıktan sonra öğreniyor. Çünkü düştüğünde kimsenin el uzatmadığını gören insan bir daha kimse yerde kalmasın istiyor. İşte bu yüzden bazı kırılmış insanlar çok güzel insanlar oluyor dostlarım. Çünkü onlar acının ne demek olduğunu biliyor. Ya... Ay, ay.

şunu da unutmayın, her yere kapanmaz belki, bazı eksikler hep kalır. İnsan bazen annesinin yokluğunu ömür boyu taşır, bazen yarım kalan bir sevgiyi, bazen keşke dediği bir günü. Ama mesele yarasız yaşamak değil dostlarım, bu yarayla yine de insan kalabilmek. Çünkü hayat insanı sertleştiriyor, kırıyor, dağıtıyor, ama bütün bunlara rağmen içinde hala sevgi taşıyabiliyorsan, hala kimsenin canı yanmasın diye dua ediyorsan benim gibi, inan bana yaran seni kötü biri yapmamış demektir. Ve belki de en büyük mesele budur. Canı yanmasına rağmen kararmamak. İşte gerçek güç burada başlıyor dostlarım. Çünkü bazı insanlar yara alır, bazıları ise aldığı yaradan ışık olur. Vallahi böyle. Can yakmayın. Can yakan canın yanacağı günü beklesin. Allah'ın adaleti var. Allah çok azametli, çok da merhametli. Hele bir kul Allah'a bıraktıysa seni, vay vay vay, helallik almadan kapatma kapıları. Bu gece yine insanın en derin yerlerinde dolaştık. Kırılmış kalpleri, sessiz yorgunlukları, içimize attığımız yaraları konuştuk diye düşünüyorum. Ve belki de gecenin en gerçek cümlesi şuydu: her yara öğretmendir. Bu mesajı gönderen kardeşime bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü insan yaşadıklarıyla büyüyor dostlarım. Kırıldığı yerlerden olgunlaşıyor, kaybettikleriyle değişiyor ve bazen en büyük dersleri, en sessiz acılar veriyor. Bu gece şunu gördük: hiç canı yanmamış insan yok. Kimi sevgiden yara almış, kimi dost bildiğinden, kimi çocukluğundan, kimi de hayattan. Ama insan, insanı değerli yapan şey hiç yara almaması değil, o yaralara rağmen hala güzel kalabilmesi. Bakın bu çok önemli. Hayat insanı karartabiliyor. Bir süre sonra herkese güvenmemeye başlıyorsun, daha az konuşuyorsun, daha temkinli oluyorsun. Öyle değil mi Harun? Mesela bugün Harun'la aramızda bir diyalog geçti. Dedim ki Harun, seninle hiç alakası yok. Ama beni anladı adam, çünkü aynı yarayı yaşamıştır. Ama yine de içinizdeki merhameti kaybetmeyin. Çünkü insanın gerçek zenginliği kalbidir ve inanın bana bu dünyada iyi kalabilmek artık büyük bir meziyet. O yüzden kırıldınız diye sevgiden ne olur vazgeçmeyin. Yoruldunuz diye kendinizi hayattan çekmeyin. Çünkü bazen en karanlık dönemler insanın yeniden doğduğu zamanlar oluyor arkadaşlar. Belki şu an içinizde hala kapanmayan yaralar var. Belki bazı geceler hala içiniz sızlıyor. Ama unutmayın dostlarım, yara iz bırakır evet, ama o izler bazen insanın en bilge tarafına dönüşür ve gün gelir bir zamanlar sizi ağlatan şey bir başkasının yarasına merhem olmanızı sağlar. İşte hayatın sırrı biraz da burada. Acıyı kin yapmadan taşıyabilmek, bu çok önemli. Acıyı kin yapmadan taşıyabilmek, kırılınca tamamen kararmamak ve her şeye rağmen insan kalabilmek. Şuradan şarkıyı istediği kardeşimin, Harun'un istediği şarkıyla geceyi bağlayacağım. Ne istemiştin Harun? Mustafa Yavuz'dan Çare Yok. Mustafa Yavuz, Çare Yok. Gel bak, niye çare yok? Çare olsun ya. Var ya Mustafa abi. Mustafa abi rahmetliyle arkadaştık, biliyor musunuz İstanbul'da arkadaşlar? Vallahi billahi. Mustafa abi tanıma şansına nail olmuş nadir insanlardan bir tanesi de benim. Allah rahmet eylesin. Gani gani mekan cennet olsun. Acıyı kin yapmadan taşıyabilmek dedi. Kırılınca tamamen kararmamak ve her şeye rağmen insan kalabilmek, burası çok önemli. Bu gecede yüreklerinize dokunabildiysek ne mutlu bize. Allah gönlünüzdeki yükü hafifletsin, olur mu? Kalbinize ferahlık versin. Sizi gerçekten anlayan insanlarla karşılaştırsın. Ümit ediyorum ben sizleri anlıyorum. Ümit ediyorum yüreklerinizden gelen seslere tercüman olabiliyorum. Şimdi gecenin sessizliğine usulca bir şarkı bırakıyoruz. Mustafa Yavuz, Çare Yok. Ve unutmayın, bazı yaralar kapanmaz ama insan o yarayla yaşamayı öğrenir. Halen geziyoruz diyen bir Harun Şişman kardeşim var. Ankara'nın cadde ve sokaklarında halen dolaşıyor. Jaco seni çok özlemiş. Harun abin diyelim. Şu an yanımda olan aslan kardeşim Selim Metin, aslan yeğenim Efe Genç. Biz de Jaco'ya, Hakan Şişman'a selam olsun bizden diyor Harun. Ve Mustafa Yavuz'dan Çare Yok eserini tüm kader mahkum kardeşlerimize, bizi tanıyan, sayan, seven bütün dostlarımıza armağan olarak gönderiyorum dedi Harun Şişman.

Harun gezmeye devam. Ben veda ediyorum. Harun'un yüreğinden bir kere daha Hakan Şişman'a, namı diğer Jaco'ya, Mustafa Yavuz'dan çare yok armağan olsun. Harun'un yanındaki arkadaşları, kardeşi Selim Metin, Aslan Yeğeni Efe Genç, hepsine selam olsun. Hepsinin Jaco, Hakan Şişman, sana çok selam var ve bu güzel eseri de sana ve arkadaşlarına armağan olarak gönderirken Harun, bizi tanıyan, sayan, seven bütün dostlarımıza armağan olsun dedi. Geceyi de bu şekilde bağladık Harun'un isteğiyle. Hadi bakalım. Geceye imzasını atanlar var, sağ olsunlar. Biz geceyi nihayetlendiriyoruz. Harun Şişman'ın yüreğinden Hakan Şişman'a, Jaco'ya selam olsun. Bizi tanıyan, sayan, seven bütün dostlara armağan olsun. Mustafa Yavuz çare yok. Arkadaşlar yarın akşam 19'da yine yeniden görüşmek dileklerimle. Her gün 19'dan 01'e değin devam ediyoruz. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Harun dikkatli gezin. Abinize de, bana da dua edin. Allah'a emanet olun. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Harun bir daha rica etmiş, birden fazla kere mesaj atmış panele. Şu an yanımda olan aslan kardeşim Selim Metin, aslan yeğenim Efe Genç, bizden de Jaco'ya, Hakan Şişman'a selam olsun. Mustafa Yavuz'dan çare yok eseri tüm mahkum kardeşlerimize, bizi tanıyan, sayan, seven bütün dostlarımıza armağan olsun mesajı geldi. 3 defa 5 defa Harun gönderdi. Güzel bir gece diliyorum hepimize. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin.

0: karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
2: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
3: Sevda dediğin kara olur Kadir.
4: Değer bilmeyen her kim varsa sırtı döndüm. Güvendikçe üzüldüm, üzüldükçe doldu küllük. Onlar yalandı çünkü.